0: Dad, I'm here.
1: Yeah, that's what I'm thinking. That's true. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying.
0: That's what I'm saying.
1: That's what I'm Dasam, mana mas truk ke sana? Kena janda macam kau ni kerap.
0: Ya, mah.
2: 日耳曼老人技艺精湛，经过他手的乐器，每一把都形态精巧，音色悦耳。这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但日耳曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近，他更忙了。
0: 那去年他那个啥子没说，那个啊，一把刚刚把上面去开始弄的，有咱们土没说扛到扛到时间，去开始弄了，我一张都了，那要是咱们拿得要说了。
2: 每当有了新的订单，热赫曼阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
0: çalı koyasakta hem de moyumu materyal kallaş gerek. Biz kallaka materyal 50 yıldan aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keç gözde kesiş gerek. Bundak yakaşta materyalını kez ziştikçe hem de muvaffak. Eva süpte en yakışı. Bunların hemisi evlatlarımızdan kalan ecirbirler.
3: Ha yakıştın çıkı da mana o da ne? Bir kasıtı öpme, 500 yerinde. Daha yumulaklı kıldı. O çıkmaydı. Ha yakıştın mı? Ne ayda gitti? İkisi, üçü çıkardı ki, açtın adamı çıkmaydı. Oran çıkı da açıyor.
2: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。